yogyore na jogi penjore angat marare ukodo komondi angat marare molorate go juo penjore nono angat marare juo wandare wanda sami yoge marare juo wandare nono sami yoge ratego yogi wondora wanda sama onge ukodo madanda yogi wondore juo wandare nono yogi wondore nono juo wondora wanda ratego yae kagirena kabiro.